0: taşta değerli pek.
1: Şov, deyası turasan sinak kon narkotik değil ku diye şov.
0: Spasik. Spasik.